where free abeyi no di fikata memo na amane ye abeyi di fikata memo but papa good morning oh good morning abeyi.

bepacho mayen shasi yenko ejin yakopenim. Ne wama brada ano pebise akto ye no. Yanko na nimae. Wulem, na misumi wulem. Na yefan nasin ingwene na yanim.